Kuni me nida so. Ebrade kasa. Ebrade kasa. Ebrade kasi. Aye hutu. Onu nyam esme bo. Jesus Christ.